teşekkür ediyorum. I just don't know where I'm supposed to be. Teşekkür ediyorum.